yani bir Malaysia sebaba tam payu yuvarlı yava paralarına cümle bata baronik lagaret kapalı kartın kalı paketen siyayen kusada